0: juga Tuhan terima.
1: Finalde abi hakikaten iyi bir umudumuz işte. Yani o da ya umudumuz ya. Due tre
0: volte. Ah, ragazzi, ripeto, slash. 193?
1: Sì. 108.
0: 108?
1: Sì. 228. 241.
0: 141.
1: 211. 8000. Slash RCYB.
0: RCYB.